Kırdı tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın tıgın t

0: kıstık tarttan dalarıyan.
1: Kıstık tarttan dalarıyan.
0: Günde hayım baraksan.
1: Günde hayım baraksan.
0: Kanılıktan kıyasın.

0: Ardıla tan kan tarar.
1: Ardıla tan kan tarar.
0: Katun yaktar ekkenne.
1: Katun yaktar ekkenne.
0: Katal joy batan yoban.
1: Katal joy batan yoban.
0: Kere kende tüyalar bör.
1: Kere kende tüyalar bör.
0: Ellehem sakattan.
1: Ellehem sakattan.
0: Etelbet dallarda,
1: etelbet dallarda,
0: etkerme kaytallarda.

Kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırı